Mfundisi uMageba kuyizwi loMzansi. Mfundisi uMageba kuyizwi loMzansi. Mfundisi uMageba kuyizwi loMzansi.

Amen sisinde kuseni ngiyabingelela Skananda egameni lika Jesu Kristu. Sitheli nje sithe wathalala ebukhoneni benkosi yethu uJesu. Amen. Inkosi ikhuluse masango.